Hit FM tak dimetade. Dusan badan cumagece. Oksongeşede. Haypat show loyhası. Şirin gafurva bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Drive-Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Nico. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.
1: Men deb qayg'urgin sen bir bor. Yo

narsalarni unutish lozim. Qasamlarki shosha-pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rag'bat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u.